0: nih.
1: Apa nih guys?
2: Baru nih bengok.
1: Wah.
0: Ben.
2: Gak apa nih.
1: Ciao. Ini benar main.
2: Mai.
1: Benar ya.
0: Asli nak.
1: Dengan main aja ya.
2: Oke, aman di hutan.
1: Fokus.
0: Serius bener.
2: Main ya. Ya.
1: Di itu.
2: Ya udah, bener kok. Main. Main aja lah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya